yoksa ben mümkün değilim. Bunlar hangi bir şey değil. Hangi bir şey değil. Hangi bir şey değil. Hangi bir şey değil. Hangi bir şey değil. Hangi bir şey değil. Hangi bir şey değil.